Esselamun Aleyküm sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da Pazar günü bizler Whitlam Leisure Centre'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir. Bu kutlama için Whitlam Leisure Centre kapıları saat 3'te açılacak ve saat 4'te program başlayacaktır. Böyle özel bir günde tüm Türk halkını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Lütfen yerinizi ayırtmak için lütfen www.mevlidconcert.org.au'ya giriniz. Teşekkür ediyorum.

Esselamun Aleyküm sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da Pazar günü bizler Whitlam Leisure Centre'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir.

Esselamun Aleyküm sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da Pazar günü bizler Whitlam Leisure Centre'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir. Bu kutlama için Whitlam Leisure Centre kapıları saat 3'te açılacak ve saat 4'te program başlayacaktır. Böyle özel bir günde tüm Türk halkı

0: Seni aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Lütfen yerinizi ayırtmak için lütfen www.mevletconcert.org.au'ya giriniz. Teşekkür ediyorum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Allah'ın tevhidi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ Eş-Şure suresi 11. ayet. Manası, Allah'ın benzeri hiçbir şey yoktur. Varit olduğuna göre bir grup insan Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip ey Muhammed, kendisine ibadet ettiğin Rabbini bize vasfet demişlerdir. Bunun üzerine El-İhlas suresi inmiştir. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kul huvallahu ehad. Allahu's-samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Manası: Allah birdir, ortağı yoktur. Her şeyin Allah'a ihtiyacı vardır ve Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Doğurmamıştır, yani onun çocukları yoktur. Doğurulmamıştır, yani onun babası ve annesi yoktur. Onun benzeri yoktur. Bunun ardından da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyurmuştur. Rabbim Azze ve Celle'nin sıfatı budur. Onların bu sorusu bilgi sahibi olmak için değil, inatlaşmak ve alay etmek içindi. İşte bu Allah-u Teala'nın sıfatlarla vasıflandığına delalet eder. Allah Azze ve Celle yaratıklara benzemediği gibi onun sıfatları da yaratıkların sıfatlarına benzemez. O, kendisine yakışan bütün kamil sıfatlarla vasıflanandır ve kendisine yakışmayan bütün noksan sıfatlardan da münezzehtir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى النَّحْلِ suresi 60. ayet. Manası, en yüce sıfatlar Allah'ındır. Yani başkalarının sıfatlarına benzemeyen sıfatlar Allah'a aittir. Allah'tan başka her şey, yani kainatın cümlesi yaratıktır. Allah-u Teala ise başlangıcı olmayan tek ezelidir. Aynı şekilde onun sıfatları da ezelidir. Başlangıçları yoktur. Başkalarının sıfatları yaratılmıştır ve onlar bir halden başka bir hale geçerler. Ancak Allah-u Teala bir halden başka bir hale geçmeye ve değişmeye uğramaz. O halde Allah-u Teala geliştirir fakat gelişmez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Mükellef kimdir? Şer'an mükellef, kendisine İslam'ın çağrısı ulaşan, balık ve akıl sahibi olan kişidir. Buluğa ermek, kameri 15 yaşına girmekle veya bundan başka durumla olur. Akıl sahibi olana gelince, aklı gitmemiş olan kişidir. Ayrıca ona İslam'ın çağrısının ulaşması da şart koşulur. Demek ki balık ve akıl sahibi olan bir kişi, kendisine sadece İslam'ı çağrı esasının ulaşmasıyla, yani kendisine Allah'tan başka bir ilah bulunmadığının ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunun ulaşmasıyla mükellef olur. O halde İslam'ın çağrısı kendisine ulaşan kişi, Müslüman olup İslam şeriatıyla amel etmek ve bütün farzları yerine getirip haramların hepsinden kaçınmak zorunda olan mükelleftir. Bundan anlaşılıyor ki balık olana kadar küçük çocuğun ve balık olarak yaşayıp kendisine İslam'ın çağrısı ulaşmayan kişinin ahirette mesuliyeti yoktur. Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Ve ma kunna muazzibina hatta nab'atha rasula." El-İsra suresi 15. ayet. Bu ayeti kerimede Allahu Teala'nın peygamber göndermediği müddetçe hiç kimseyi azaplandırmayacağı bildiriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Rufi'a al-qalamu an thalath, anin naimi hatta yestayqiz, ve anis sabiyyi hatta yahtalim, ve anil mecnuni hatta ya'qil." Bunu Ebu Davud rivayet etmiştir. Manası, kalem 3 sınıf üzerinden kaldırılmıştır. Uyuyandan uyanana kadar, çocuktan buluğ çağına erene kadar, deliden akıllı olana kadar. Faydalı bir husus, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsiminde çeşitli ülkelerden gelip bir araya toplanan Arap müşriklerini İslam'a çağırır ve onlara iki şehadeti "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah" duyururdu. Arap müşriklerinin Kabe'yi hac etmeleri ise Müslüman olan atalarını taklit etmek içindi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamun Aleyküm sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da Pazar günü bizler Whitlam Leisure Centre'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir. Bu kutlama için Whitlam Leisure Centre kapıları saat 3'te açılacak ve saat 4'te program başlayacaktır. Böyle özel bir günde tüm Türk halkını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Lütfen yerinizi ayırtmak için lütfen www.mevlidconcert.org.au'ya giriniz. Teşekkür ediyorum.

0: Esselamun Aleyküm sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da Pazar günü bizler Whitlam Leisure Centre'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir. Bu kutlama için Whitlam Leisure Centre kapıları saat 3'te açılacak ve saat 4'te program başlayacaktır. Böyle özel bir günde tüm Türk halkını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Lütfen yerinizi ayırtmak için lütfen www.mevlidconcert.org.au'ya giriniz. Teşekkür ediyorum.
1: Evradus sabah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.